bana laf sokuyor. Kurnazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da keyfimize bakalım.